0: için olasılığı olmayanlar.
1: Bize mi suçu?
2: 3215, we're clear reading.
1: Evet, 3215.